0: başlığı için arım kapıydım.
1: Good.
0: Mary Edward Frank, Mary 74, Victor 56, X-ray 6, Ida 2586.
1: What's your first number?